0: hafta sonu da
1: en iyi şarkılar senin için
0: İstanbul FM'de.

moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

rakı olması, şarap olması. Madem sen yoksun

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda. Çetin Kaya.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori 1.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Bir aşka yelken açıp dönüyorsun. Sen olmuşsun bir dünya.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu ve yepyeni bir hafta sonundan herkese selamlar, sevgiler. Ekim ayının ilk hafta sonunda ve Ekim ayının da ilk Top 10 listesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Yalçın Alaca mikrofon başında. Bugün bir saat boyunca geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok istek alan, en çok çalan, en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız. Ve tabii ki her hafta sonu olduğu gibi de bu hafta sonunda da zirveye doğru ilerlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz İstanbul FM Top 10 listesi cumartesi ve pazar günleri saat 13'te sizlerle birlikte oluyor. Ve sizler de Top 10 listesindeki şarkılara oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Bununla alakalı detayları ilerleyen dakikalarda size hatırlatacağım ve bu detayları siz

0: sizlerle paylaşacağım. Bu hafta da listemize baktığımız zaman inişler çıkışlar var. Yeni bir de giriş görüyoruz tabii ki. Bunu ilerleyen dakikalarda hepimiz birlikte göreceğiz. Bu haftanın zirvedeki şarkısını ve şarkıcısını merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. İstanbul FM Top 10 listesine bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Top 10 listesinde listemize tabii ki 10 numaradan başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman evet yeni bir giriş görüyoruz. Burak Bulut, Ah Be Manoli isimli şarkısıyla bu hafta ve geçen hafta daha doğrusu sizlerden epey bir istek aldı ve oy da aldı. Gelen mesajlar arasında bunu görebildik ve bu hafta listemize de 10 numaradan giriş yapmayı başardı. Burak Bulut ve şarkısı Ah Be Manoli İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan merhaba diyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: düşüş sergileyen ismini görüyoruz. Artık yavaş yavaş da listemize veda edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlediğimiz Yalın, bu hafta Akşamüstü isimli şarkısıyla 2 basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 9 numarada kapatıyor.
1: 9 numara. 9 numara.

0: Cool FM'deyiz. Top 10 listesinde ve geldik listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numaradaki şarkıyı dinlemeden önce hemen hatırlatalım. Biraz önce de söylemiştim. Sizler Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkılara oyunuzu kullanabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz ve tabii ki onları zirveye taşıyabiliyorsunuz bu oylarınızla. Bunu nasıl hallediyorsunuz? Hemen söyleyeyim. WhatsApp'tan mesaj göndererek 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Buraya Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazıyorsunuz. Top 10 yazmanız çok önemli sevgili dinleyiciler. Ve sonrasında da mesajı oy olarak bize gönderiyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra geliyoruz listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada işte sizlerden gelen oylarla da yükselişe geçen bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlediğimiz Ceren Sagu, Alışırım Sandım isimli şarkısıyla bir basamaklık yükseliş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 8 numaradan sesleniyor.
1: 8 numara. 8 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'de keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Her cumartesi pazar saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz ve geçtiğimiz hafta en çok istek alan, en çok oy alan ve çalınan tabii ki 10 şarkıyı sıralıyoruz. Zirveye doğru da ilerliyoruz. Geldik listemizin 7 numarasına. Listemizin 7 numarasına da baktığımız zaman bir zamanlar tabii ki tam 3 hafta üst üste zirvede olan bir ismi görüyoruz. Ama ondan sonrasında düşüşüne kimse de engel olamadı. Geçen hafta 6 numarada dinlediğimiz Elif Buse Doğan bu hafta Yangın Yeri isimli şarkısıyla bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 7 numarada kapatıyor.

İstanbul FM Top 10 listesinde Yalçın Alaca mikrofon başında zirveye doğru ilerlerken tabii ki en güzel şarkıları da geride bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Ve geldik listemizin 6 numarasına. Bu hafta 6 numarada haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden birini görebiliriz. Bu şekilde söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Çünkü geçtiğimiz hafta kendisini 8 numarada dinlemiştik. Bu hafta sizlerden gelen oylarla 2 basamaklık yükseliş kaydetti. İdo Tatlıses, Yıkılmayız Öyle şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 2 basamaklık yükselişle haftayı 6 numarada kapatıyor.

FM'de Top 10 listesinde geldik, listemizin tam ortasına. Listemizi yarıladık ama bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız şarkıları şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada yeni giriş vardı. Burak Bulut ve şarkısı Ah Be Manolya.

0: 8 numarada yine yükseliş gösteren isimlerden biri vardı. Ceren Sagu şarkısı Alışırım Sandım.
1: 8 numara. 8 numara.
2: Bakarım kimin yüzüne nasıl alışırım sandım, yanılmışım çok.
0: Bu hafta listemizin 7 numarasında Elif Buse Doğan'ı bıraktık geride, Yangın Yeri isimli şarkısıyla.

0: Ve biraz önce de tamamını dinlediğimiz şarkısı Yıkılmayız Öyle ile İdo Tatlıses haftayı 6 numarada kapattı.
1: 6 numara.
2: Zaten yıkılmayız öyle, iki keder bir dertten.
0: Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftanın 5 numarasına. Bu hafta 5 numarada düşüş gösteren bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta kendisini 4 numarada dinlemiştik sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve Top 10 listesinde tam ortaya 5 numaraya düştü. Rain Man'den bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Sen Var isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık gerileme kaydetti. Ancak tabii ki şarkıcının da konserleri devam ediyor. Özellikle Ekim ayı ile alakalı bir konser hatırlatması yapacak olursam 16 Ekim Cuma gününde nerede olacak? Adıyaman'da olacak sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Ve bu hafta 5 numara Sen Var Ya şarkısıyla Rain Man.
1: 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesi tabii ki devam ediyor bütün hızıyla. Radyolarını yeni açanlar için de bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve listemize devam edelim. Bu hafta listemizin 4 numarasında yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Bir de tabii ki bu liste için zirvenin en iddialı isimlerinden ve şarkılarından biri diyebiliriz aslında. Geçtiğimiz hafta kendisini 5 numarada dinlemiştik ve bu hafta sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. Yükselişine ve zirve takibine devam ediyor diyebiliriz. Blok 3 Sebebi Yar isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükseliş kaydederek İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 4 numarada kapatıyor ve zirve yarışında ben de varım diyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Geldik ilk 3'e sevgili dinleyiciler. İlk 3'teki hareketlilik çok fazla. Biliyorsunuz her hafta bunu söylüyorum zaten. Bu haftanın 3 numarasında düşüş gösteren bir ismi, hatta 2 ismi dinleyeceğiz. Geçen hafta zirveden 2 numaraya düşmüştü. Bu hafta da tabii ki 3 numaraya kadar geriledi. Sibel Can ve APO ikilisi Kıyamam isimli şarkılarıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftayı 3 numarada kapatıyorlar.
1: 3 numara. 3 numara.

0: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesi bütün hızıyla devam ederken zirveye de çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı ve şarkıcıyı hep beraber öğrenmiş olacağız sevgili dinleyiciler. Ve geldik listemizin 2 numarasına, yani zirve ortağına. Geçtiğimiz hafta 3 numaradan zaten zirveye göz kırpıyordu. Sizlerden gelen oylarla da sadece bir basamaklık yükselişle bu hafta zirveye ortak oldu. Haftaya zirvenin sahibi olur mu, olmaz mı onu bilemiyoruz. Sizlerden gelen oylarla da bu belli olacak elbette. Geçen hafta 3 numarada dinlediğimiz Derya Ulu Şımarık şarkısıyla bir basamaklık yükseliş kaydetti. Bu hafta zirveye 2 numaradan ortak alıyor. Şarkıyı dinlemeden önce de Derya Ulu severler için de 1-2 konser haberi vermek isterim tabii ki. Özellikle Ekim ayı ile alakalı söylemek gerekirse 10 ve 11 Ekim'de Derya Ulu Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde olacak ve bu şarkıları oradaki hayranları için de seslendirmiş olacak. Ve Top 10 listesinde 2 numara Derya Ulu şarkısı Şımarık.
1: 2 numara.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

ve İstanbul FM Top 10 listesinde geliyoruz bu haftanın bir numarasına. Zirvedeki şarkıyı dinlemeden önce elbette geride bıraktığımız 4 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayacağız. Bu hafta listemizin 5 numarasında Rain Man vardı, şarkısı Sen Var Ya. 5 numara.

0: Bu haftanın 3 numarasında Sibel Can ve APO ikilisi vardı, Kıyamam şarkılarıyla.
1: 3 numara.
2: Kıyamam, yalanım yok, dokunamam. Bir sen varsın demez benim gözlerim yalan.
0: Ve bu hafta listemizde bir basamaklık yükselişle zirveye ortak olan Derya Ulu'yu Şımarık isimli şarkısıyla dinledik.
1: 2.

0: Geldik bu hafta listemizin bir numarasına. Bu hafta listemizin bir numarasına baktığımız zaman geçen haftaki yerini koruyan ve zirveyi terk etmeyen Tan Taşçı'yı görüyoruz sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta listemizin zirvesinde kalmayı başardı Gidişat isimli şarkısıyla. Birazdan şarkıyı dinleyeceğiz ama tabii ki Tan hayranlarına da hatırlatmalarımız var konser için, konser haberleri için. Hemen söyleyelim, 10 Ekim'de Bursa'da olacak, bilginiz olsun. Ve İstanbul'daki dinleyicileri için de çok güzel bir haber. 16 Ekim ve 18 Ekim'de İstanbul'da Ataköy Marina açık hava sahnesinde olacak. Ve bu güzel şarkıları orada canlı canlı dinleme şansına da sahip olabileceksiniz. İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta da geçen hafta olduğu gibi zirvenin sahibi Tan Taşçı ve şarkısı Gidişat.
1: Bir numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftada benim için veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bugün de bizimle beraber oldunuz. Bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Ve bir kez daha hatırlatalım. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıları sizler zirveye taşıyabiliyorsunuz. Bunu oy kullanarak yapmanız gerekiyor. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıcının ya da şarkının adını yazıp yanına mutlaka Top 10 yazarsanız 0544-886-1886'ya da gönderirseniz mesajı oyunuzu kullanmış oluyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki çok keyifli bir hafta sonu tatili diliyorum hepinize. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize mutlu günler.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: 999.99, spor ayakkabılar 999.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik kredi kartına 5 aya varan taksitle mağazalarımızda.
1: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferri Artline artısı var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

iletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklamlar. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

Sezon moduna geç. Seçili giyim ve ayakkabılarda 3 al, 4.sü bedava. Sweatshirtler 299.99, trikolar 399.99, montlar 599.99.

0: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşk.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.
2: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece. İç

rakı olmasın, şarap olmasın, madem sen yoksun

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.

0: alışırım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.